sen de çıkama yer. Varsa var, boyaklı. Ah sen de çıkama yer. Varsa